Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.

0: Evet, sevgili Nefes Vakti YouTube kanalı izleyenleri, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok değerli bir konuyla, çok kıymetli bir konukla karşınızdayız. Sayın Hıdır Kartal Hoca Efendi, ilahiyatçı, yazar aramızda kendileri. Efendim hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun.
0: Sizden de hocam. Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun, iyiyim, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun, eksik olmayın. Bizleri kırmayıp stüdyomuza kadar zahmet edip geldiğiniz için hocam.
1: Allah razı olsun. Allah-u Teala sizden de, emeği geçen bütün kardeşlerimizden de, Nefes Vakti programını yapan kardeşlerimizden de razı olsun. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Allah ayarınızı kabul etsin.
0: Destekleriniz
1: öyle.
0: Hocam, sizin de gayret ve destekleriniz de nasipse her gün büyümeye devam ediyoruz hocam.
1: İnşallah.
0: Çok sağ olun. Aynen. Hocam bugün çok değişik bir konu belirledik. Çok aslında ilgi çekici, Müslümanların kalplerini yumuşatabilecek, onlara böyle güzel hissiyatlar hissettirecek bir konu belirledik. Evliyalık nedir? Evliyalık makamına nasıl ulaşılır? Kime evliya denir? Bu konuları tek tek sizinle ele almak istiyoruz hocam. Hocam şuradan başlayabilir miyiz? Evliyanın tanımı nedir? Bize kısaca bir tanımlayabilir misiniz hocam?
1: Elhamdülillahi ve sallillahumma ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibina tahirin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onun tanımını bildirdi.
0: Aynen.
1: Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahireh la tebdile li kelimatillah. Bu okumuş olduğum ayet-i kerimede Allahu Teala bildirdi ki Allah'ın evliyalarına ne üzüntü ne korku olmayacaktır. Yani dünyada kesinlikle onlara İslam'dan ayrılma, dinden çıkma korkusu olmaz. Onlar muhakkak...
0: Yani ayette geçen korku olmayacak, yani evet, dünyadayken yaşıyor.
1: Dünyadayken küfre düşmez. Allah onu küfürden
0: korumuştur.
1: İslam'dan
0: ayrılmazlar yani.
1: Evet,
0: evliyalık mertebesine ulaşmış biri.
1: Aynen. Çünkü Allah'ın sevdiği kullarından olmuş. Allah'ın sevdiği kulu olan kimse ise Allah onu azap ettirmez. Ne kabirde azap ettirir ne kıyamet gününde. Onun için onlara ne korku ne de ahirette asla üzüntü olmaz. La khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Kimler bunlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Hakkıyla iman edip küfürden şirkten korunup bu büyük derecelere ulaşan kimselerdir. Lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahire. Onlara hem dünyada hem ahirette müjdeler vardır. Başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala bildirdi ki innellezine kalu rabbunallah thumma istakamu tetenazzalu aleyhimul melaiketu alla tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti allati kuntum tuadun. Rabbim Allah'tır diyenler, yani hakkıyla Allah'a iman edenler, Allahu Teala'yı hiçbir şeye benzetmeyenler, Allah'ın mekandan, şekilden, zamandan, sınırdan münezzeh olduğuna itikad edenler ve farzların ne olduğunu öğrenip haramların ne olduğunu öğrenip farzları yerine getirmekle beraber haramdan sakınanlar. Bunlar ölüm esnasında melekler üzerlerine inerler ve onları cennetle müjdelerler. Bu evliyalık makamı yüksek bir makamdır. Yani Allah'ın sevdiği kulu oldu demektir. Peki bu kimse evliyalık makamına nasıl ulaşır?
0: Yani onu soracaktım hocam. Yani biz olabilir miyiz? Siz herhangi birimiz olabilir mi evliya hocam?
1: Allah bizi evliyalardan kılsın.
0: Amin. Bunun yolu nedir hocam?
1: Çalışmak lazım.
0: Evet.
1: Güç kuvvet sarf etmek lazım, vakit ayırmak lazım. İsteyen tabii ki Allah dilediyse ulaşır. Lakin en azında yapması gereken şey nedir? Farz-ı ayn ilmini öğrenmesi gerekir. Bu farz-ı ayn ilmini öğrenmekle beraber muhakkak onunla Allah rızası için amel etmesi de gerekir.
0: Evet, iki oldu. He.
1: Üç, bazı nafilelerle amel ederse o zaman Allah'ın sevdiği kullarından olur. Allah'ın sevdiği kullarından olduğumu artık O kimseye korku olmaz. Çünkü Allahu Teala bir kimseyi sevdi mi onu azap ettirmez, üzerine azap indirmez. Ne kabirde azap ettirir, ne ahirette, ne kıyamet gününde, ne de cehennemde azap ettirmez. Allahu Teala onu korur. Lakin buna çalışmak lazım.
0: Evet hocam.
1: İlim öğrenmek.
0: Evet, bunu tekrar edelim diyecektim hocam. Yani o şartları tekrar toparlayabilir miyiz? Birincisi farz-ı ayn olan ilmi öğrenmesi
1: en
0: gerekir dedi.
1: azından farz-ı ayn ilim, yani ilmihal dediğimiz ya da muhtasar kitabı dediğimiz.
0: Tabii bu da ayrı bir tanıması
1: Tabii.
0: konusu olur hocam. Bu, yani bunu nasıl izah edebilirsin?
1: Evet. Farz-ı ayn ilmi demek ne demek? Farz-ı ayn ilmi demek, farz-ı ayn yani herkesin alması gereken ilim demek. Kadın veya erkek. Ayn demek her şahsın demek. Kendisi bizatihi bu ilmi
0: Bundan
1: alması
0: kurtuluş
1: gerek.
0: yok.
1: Bundan
0: Bundan
1: kurtuluş
0: kurtuluş
1: yok.
0: yok. Evet.
1: Bayan veya erkek bu ilmi öğrenmesi farzdır. Eğer öğrenmese bu kimse günahkardır. Peki bu neyi içerir? İçerir. Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, Allah'ın peygamberlerin üzerine indirmiş olduğu kitaplara iman, kaderin hayrına ve şerrine iman, ahiret gününe iman. İmanla. Ayrıyeten farz-ı ayn ilminin içine de ne girer? Abdest, abdesti bozan şeyler, namaz, namazı bozan şeyler. Tabii bunları da öğrenmesi gerekir. Kalbin farzları nedir? Gözün günahları nedir? Dilin günahları nedir? Kulağın günahları nedir? Ellerin günahları nedir? Ayakların günahları nedir? Avretin günahları nedir? Bunları öğrenmesi farzdır.
0: Ki kendini sakındırsın ha hocam.
1: Aynen. Aynen öyle. Bir de herhangi bir işe gireceği zaman o işin içinde neyin haram neyin helal olduğunu öğrenmesi farzdır. Evlenecek mi? Nasıl nikah kıyılacak? Nasıl boşayacak? Nasıl geri alacak? Kadının hakkı nedir? Kadın erkeğin hakkı nedir? Öğrenmesi
0: Hocam
1: farzdır.
0: gerçekten çok önemli. Basit gibi sıraladınız ama her gün hayatımızda yaşadığımız şeyler bunlar.
1: Aynen suyun kısımları. Hangi su temizleyicidir? Hangi su necistir, hangi su mekruhtur? Bunları bilmesi gerekir ki nasıl abdest alacak, nasıl boy abdesti alacak? Bu suyun hükümlerini de bilmesi gerekir. Oruç, orucu bozan şeyler, hac eğer gücü yetiyorsa hacca gitmeye, haccın rükünleri, farzları nelerdir, vacipleri nelerdir öğrenmesi gerekir. Malı mülkü var ise o mal mülkünde ister hayvanları mı var, efendim ticaret mi yapıyor, ekin mi ekiyor, hazineyi mi buldu, altın gümüşleri mi var? Bunların zekatları nasıl çıkaracağını öğrenmesi
0: Nasıl
1: farzdır.
0: hesaplanır?
1: Evet.
0: Kimlere zekatı vereceğini?
1: Aynen. Onun için bu farz-ı ayn ilmini öğrenmiş ve amel etmiş. Haramlar nedir öğrenmiş, uzak kalmış. Bazı nafilelerle, herhangi bir nafile olabilir. Bu sünnet namazları olabilir, zikir yapabilir, sünnet oruçları olabilir vesaire. Bu farzlarla birlikte sünnetlerle amel ederse Allah rızası için. Çünkü üçü bir arada olması gerek. İlim, amel, ihlas. Sadece ilim öğrenmek yeterli değildir. İlim, amel, ihlas bu üçü bir arada olması gerekir ki o kimse ve bir müddet tamamen bütün günahlardan arınmış
0: Bütün
1: olacak.
0: günahları
1: Bütün
0: terk etmiş
1: günahlardan.
0: olacak. Evet.
1: Bu 3 ay mı olur, 6 ay mı olur? Bir müddet hiçbir günaha düşmemiş olacak. Tamamen farzları yerine getirmiş olacak. Haramlardan kaçmış olacak ve Allah'ın evliyalardan olmuş olur. Allah'ın evliyalardan oldu mu artık Allahu Teala onu korur. Muhakkak azapsız olarak cennete girer.
0: Yani
1: Nakabir'de
0: bu söz
1: görür.
0: çok önemli hocam. Burada o zaman evliyalık makamının en büyük sırrı şu anlama mı geliyor? Muhakkak ki o insan iman üzerinde ölecek.
1: Aynen.
0: Diyebiliriz değil mi?
1: Tabii
0: Tabii
1: çünkü
0: ki.
1: Allahu Teala hiçbir sevdiği kimseyi azap ettirmez.
0: Hemen.
1: Cehenneme girdirmez. Allahu Teala onu korumuş olur. Lakin en hızlı yol nedir? İlimle amel etmekle beraber mütevazi sahibi olmak, kibirlenmemek, kendi nefsini
0: Küçük görmek.
1: tabii başkalarının karşısında küçük görmek, kendini daha üstte görmemek, Allah'tan korkup belki benim kardeşim benden daha üstündür.
0: Zannıyla
1: Devamlı
0: hareket
1: evet,
0: etmek.
1: evliyalar devamlı kendilerini zayıf görürler. Yani keşke daha fazla ibadet etseydim.
0: Mutlaka mütevazilik gömleğini giyiyorlar değil mi hocam?
1: Muhakkak. Bir de kendini itham ederler. Acaba ben riyaya düştüm mü? Acaba ben bir hataya düştüm mü diye Allah'tan korkarlar. Allah-u Teala bizleri korusun, kamil iman üzere vefat
0: etsin. Allah razı olsun hocam. Çok güzel özetlediniz. Son olarak şöyle bir toparlarsak hocam, evliyalık makamına ulaşılabilir bir Müslüman için. Yolu kapalı değil, kapısı kapalı değil diyebiliriz değil mi hocam?
1: Muhakkak.
0: Bu şartları eğer sağlarsa, bunları yerine getirirse, kendisine farz olunan ilmi telakkiyle alır, öğrenir ve bu ilimle de ihlaslı bir şekilde amel ederse, ve bununla beraber bir şey daha zikrettiniz hocam, bazı nafileler dediniz.
1: Aynen.
0: Yani sünnet namaz kılmak gibi diyebilir
1: namaz,
0: miyiz?
1: Namaz, zikir.
0: Ya yaparsa.
1: Bazı fakir fukaraya yardım etmek.
0: Sadaka vermek.
1: Ve buna benzer şeyler.
0: Evet. Bunlarla beraber kişi evliyalık makamına ulaşabilir. Ve şunu da siz özetlerseniz hocam, bu makama ulaşan bir kişi nelere sahip olmuş olur hocam? Yani o makama birisi erişti. Evliyalık mertebesine. Bu kişilik ne kazandı hocam?
1: İlk başta Allah'ın sevdiği kullarından oldu. İkincisi, ne kabirde ne kıyamet gününde ne cehennemde azap görmez. Azapsız olarak cennete girenlerden olur. Ve Allahu Teala bir kimseyi sevdiğimi Cebrail aleyhisselamı bildirir. Ben falan kimseyi sevdim, siz de seviniz. Cebrail göklerde nida eder. Allahu Teala falan kimseyi sevdi, siz de seviniz. O kimsenin sevgisi salihlerin kalbinde sevgi oluşturur. Yani salihler tarafından sevilir, takdir edilir.
0: Ve insanlar arasında da
1: hani duada
0: görür.
1: Geçiyor ya Allah'ım, bizi sevdiğin kullarından ve sevdiğin kulların sevdiği kimselerden eyle.
0: Amin. Evet.
1: Bu büyük bir nimettir. Büyük bir hayat. Neden? Çünkü ebedi hayatını kazanmıştır.
0: Evet.
1: Sonu olmayan
0: en büyük kurtuluşa
1: evet,
0: ulaşmış.
1: Sonu olmayan ebedi hayatını kazanmıştır. Cenneti kazanmıştır.
0: Allah
1: büyük
0: razı
1: bir
0: olsun
1: nimet
0: hocam.
1: Kazanmıştır.
0: Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık.
1: Allah razı
0: hocam.
1: Olsun. Teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün bu konuyla biz yetinelim hocam. Çünkü bir sonraki konuda da buna bağlantılı olarak, bu konuyla bağlantılı olarak bazı evliyaların hayatından belki bize kesitler aktarırsınız. Şimdiden izleyenlerimiz merak etsinler. Bir sonraki programı takip etsinler. Hocamız çok güzel bilgiler aktaracak bizlere. Hocam ayağınıza sağlık.
1: Allah
0: her
1: olsun,
0: şey için
1: teşekkür,
0: çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah
1: Sağ
0: sizden
1: olun.
0: razı olsun.
1: Amin
0: Sağ olun,
1: cümleten
0: var olun
1: inşallah.
0: hocam.
1: Allah-u Teala hepimizi cennette buluştursun. İbadetlerimizi kabul eylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü bela, felaketlerden muhafaza eylesin.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok kıymetli izleyenler, Nefes Vakti YouTube kanalının değerli, kıymetli izleyenleri, bir programın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programa kadar buluşmak dileğiyle, kalın selametle.

0: Çok kıymetli, değerli izleyenlerimiz, Nefes Vakti YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek günde yine çok kıymetli konuğumuz Sayın Hıdır Kartal Hoca Efendi, ilahiyatçı yazarla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Allah nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah sizden razı olsun hocam. Her seferinde kırmayıp bizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok
1: ben
0: sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ayağınıza sağlık hocam.
1: Allah razı olsun sizden.
0: Sağ olun hocam. Geçen
1: kalbinizden
0: programda
1: hayır varsa nasip eylesin.
0: Amin hocam, çok sağ olun, eksik olmayın. En son programımızda evliyalık makamını tanımlamıştık hocam. Bize izah etmiştiniz. Nasıl evliya olunur, kimlere evliya denir, hangi şartlar gerekiyor, bize uzun uzun açık bir şekilde ifade ettiniz. Bugün de hocam bu makama erişmiş zatlardan birkaç tanesinden söz etmek istiyoruz ve bunların kerametlerinden bizlere örnekler vermenizi sizden isteyeceğiz hocam. Hocam başta sahabelerin içerisinde bu makama erişmiş ileri gelen sahabe efendilerimiz kimlerdir hocam?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin attahirin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabine salatu ve selam olsun. İlk başta şunu beyan etmek isterim. Tabii ki en çok evliyalar Peygamber Efendimiz Muhammed'in ümmetinde vardır. Lakin daha önceki ümmetlerde de var mıydı? Evet. İsa Peygamber'e tabi olan Cüreyç gibi, efendim Meryem Aleyhisselam gibi, İsa Peygamber'in

0: Ne diyorlar ki bütün sahabeler müçtehit, bütün sahabeler evliyalardan olmuş. Bu doğru değil. Sahabelerin ileri gelenleri muhacir ve ensarlı radıyallahu anhum ve radu anh ayetinde geçen muhacirler ve ensarlar, bunlar büyük mertebeye ulaşan kimselerdir. Onların mertebesine kimse ulaşamaz. Onların mertebesine kimse ulaşamaz.
1: Sonra bunlar, gelenler ha hocam?
0: Tabii. Onların en yüksek mertebede olan sahabelerdir, evliyalardandır.
1: O ayrıntı da dikkatimi çekti hocam, özür dilerim. Annelerimiz, yani Peygamber aleyhisselamın eşleri Müslümanların annesi oluyor ve tamamı evliyadır dediniz değil mi hocam?
0: Ummahatul müminin,
1: evet.
0: Yani müminlerin anneleridir Peygamber Efendimizin, evet, hanımları. Evet. Bizim annelerimizdir Aişe ve öbür hanımları. Burada bir şeye daha değinmek isterim. İleri gelen sahabeler hakkında Peygamber Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, biriniz bunu bir sahabeye söylüyor. Diyor ki siz Uhud dağı kadar altın dağıtırsanız, onlar iki avuç dolusu buğday verseler ya da arpa verseler onların mertebesine ulaşamazsınız. Onlar ileri gelen sahabeler. Ama bütün sahabeler eşit midir? Değil. Sahabelerin en üstünleri kimler? İleri gelen sahabeler, muhacirler ve ensarlar. Onların mertebesi en yüksek mertebedir. Tabii ki sahabelerin arasında müştehit olan kimseler var, müştehit olmayan kimseler var. Özellikle neden buna değindim? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki inne ekremakum indallahi etkakum, sizin en hayırlınız en çok takva sahibi olanınızdır. Bazıları ne diyorlar? İşte falan sahabinin atının ayağının tozu Ömer bin Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Haşa. Haşasınla haşa.
1: Bu sözü söyleyeni duydum hocam.
0: Bunu söyleyen kimse hocam Müslüman değildir.
1: Bunu izah eder misiniz? Neden hocam?
0: Ne demek? Neden? Nasıl bir, yani şunu söyleyeyim Adem hocam. Nasıl bir atın ayağının tozu o mübarek zat olan Ömer bin Abdülaziz 2 yıl.
1: Bu da çok değerli bir zat. Çok ileri gelen.
0: 2 yıl. Halifelik yaptı, yeryüzünde fakir kalmadı.
1: Evet.
0: 2 yıl halifelik yaptı, öyle bir adalet sağladı ki büyük evliyalardan,
1: evet,
0: büyük mertebeye ulaşan kimse.
1: Zekat verilecek bakın, kimse bulunamadı ha hocam?
0: Evet, aynen. Bakın yani şunu düşünün, o dönemde evlendirmek istedikleri kimseler için çıkar sokaklarda yürürlerdi. Evlenmek isteyen varsa evlendirelim, fakir olan varsa zekatı verelim, bulamıyorlar.
1: Yani çok ilginç.
0: Evet. Bir de önemli noktalardan olan birisi şu. Nasıl bir atın ayağının tozu büyük bir evliyadan daha hayırlıdır denilebilir? Akıllı olan kimse bunu söyler mi?
1: Bunu söylerken insanda, bunu söyleyen insanda ölçü mü yok hocam? Terazi dediğimiz
0: terazi yok.
1: Nedir o terazi hocam?
0: Terazi yok. Ben
1: nedir o terazi?
0: Geçen onlara da söyledim.
1: Evet.
0: Bakın en çok günahkar olan Müslüman mı daha hayırlı yoksa Kabe mi?
1: Müslüman elbette.
0: En günahkar olan Müslüman mı daha hayırlı, Arş-ı Ala mı? En çok günahkar Müslüman mı daha hayırlı yoksa cennet mi? Tabii ki Müslüman daha hayırlıdır.
1: Evet.
0: Günahkar bile olsa Kabe'den daha hayırlıdır. Kabe bir taştır ama onu Allah bereketli kıldığı için bereketlenmiştir.
1: Evet.
0: Arş bereketli kılındığı için bereketlenmiştir ama bir Müslüman ondan daha şereflidir, daha üstündür Kabe'den.
1: İmanı vesilesiyle ha hocam.
0: Tabii. Arştan da cennetten de daha üstündür. Peki nasıl bir evliya için derler ki atın ayağının tozu Ömer bin Abdülaziz'den, o büyük evliyadan daha hayırlıdır? Buna çok,
1: çok
0: dikkat
1: edin. Mantıklı söyleyen bu.
0: Bunu söyleyen kimse dini yalanlamış, İslam'dan ayrılmıştır. Kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir.
1: Bu evet,
0: bir.
1: Evet.
0: Peki kerametlere gelince, sahabelerin kerametleri çoktu, sayılmayacak
1: hocam,
0: kadar.
1: Hocam sahaben içerisinde,
0: evet,
1: veya Peygamber Efendimiz'den sonra en büyük evliya kimdir hocam?
0: Ebu Bekir Sıddık, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, aşere-i mübeşşere.
1: Sıralama böyle geliyor.
0: Evet. Evet, bu 4 evliya yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Adem peygamberden kıyamete kadar beşer olan insanlar.

0: arasında olan evliyalar hiç kimse onların mertebesine ulaşamaz. Bu konuda alimlerin icma vardır.
1: Evet.
0: Onların mertebesine kimse ulaşamaz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Muhammed alemin en üstünü ise bu evliyalar da beşer olan evliyaların en üstünüdürler.
1: Evet.
0: Onun için tabii ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmain, bunlar en yüksek beşer arasında olan evliyaların en yüksek mertebesindedirler.
1: Hocam bize birkaç böyle kesit sunabilir misiniz? Hani evliyalardan bahsettik, böyle kalbimize dokunacak bir iki böyle misal bize paylaşabilir misiniz?
0: Tabii ki bu çok vakit alır. Bizim vaktimiz dar. Eğer sahabelerin kerametlerinden bahsedeceksek, onlarda has olan şeylerden bahsedeceksek, yani önce şunu söyleyeyim. Alimler dediler ki el-istikame aynil kerame. İstikamet kerametin ta kendisidir. İstikamet ne demek? Peygamber Efendimizin yolunu hakkıyla tutmak. Yani Ebu Bekir Sıddık niye Sıddık adını aldı? Sıddıklık mertebesi en üst derecedeki evliyalık mertebesidir.
1: Sıddık makamı demek ki evliyalık makamı olup ve en üst makamdır.
0: Evet. Ve Hazreti Ömer'in kerameti radıyallahu anhum. Düşünün ki kendisi bir gün hutbeyi verirken Medine'de aniden dedi ki ya sariyetel cebel cebel, ey sariye çabuk dağ, çabuk dağ. Sariye Nehven bölgesindeydi. Yani İran bölgesinde.
1: Kimdi hocam?
0: Sariye sahabelerden.
1: Sahabelerden.
0: Evet. O bölgede ordunun komutanıydı.
1: Yani Ömer Efendimiz onu ordunun komutanı tayin edip cihada gitmiş.
0: Cihada gitmiş. Nehven bölgesinde, İran Tacikistan evet. arasındaki bir bölgede.
1: Evet. Evet.
0: Orada kafirler dağın arkasından gelip Müslümanların Uzak. Üzerine inmek isterlerdi. Lakin Sariye Hazreti Ömer'in sesini işitti. Ey Sariye çabuk dağa, çabuk dağa.
1: Ta Medine'den Nihaven'de.
0: Evet, o gün, ses o gün cep telefonları yoktu.
1: Evet.
0: Böyle seslendi ve keramet olarak onun sesi ta Sariye'nin kulağına kadar gitti.
1: Ömer Efendimiz'in.
0: Tabii. Evet. Hemen orduya dedi ki çabuk dağa. Onlar dağa çekilirken müşrikler alttan geldi, kafirler. Onlar üzerlerine indiler ve galip oldular.
1: Evet.
0: Hazreti Ömer'e Medine'deki sahabeler dediler ki hayırdır, ne oldu? Sen bir şeyden bahsederken aynen dedim ki ey Sariye daha çabuk daha.
1: Nedir bunun hikmeti?
0: Dedi ki ağzıma öyle geldi söyledim. Demedi ben evliyalardanım, kerameti gördüm. Nehvet bölgesini gördüm, müşrikler böyle gelip Müslümanlara zarar verecekti demedi.
1: Bir mütevazilik örneği daha.
0: Evet, dedi ki ağzıma öyle geldi söyledim. Ne zaman ki Sariye Medine'ye geri döndü. Medine'ye geri dönünce dedi ki eğer Ömer'in sesini işitmezseydim müşrikler bizim üstten gelirlerdi, bize büyük zarar verirlerdi. Ama Ömer radıyallahu anh'ın sesini işitince hemen biz dağa çekildik. Onlar alttan geldi, biz üstten üzerlerine indik ve galip olduk. O zaman anladılar ki Ömer radıyallahu anh'ın bir kerameti hasıl oldu.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Adınıza, dilinize sağlık. Gerçekten doyum olmuyor. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Neler ilave etmek istersiniz hocam?
0: İnşallah önümüzdeki programda evliyaların kerametlerinden bahsetmek isterim. Evet. Vakit çok çabuk geçti.
1: Gerçekten öyle oluyor. Allah'ın güzel izniyle. Olunca hocam.
0: Evet.
1: Böyle duygulara hitap edince zaman nasıl geçiyor insan anlayamıyor gerçekten.
0: Evliyalardan bahsedince gerçekten insanın kalbi sevinir.
1: Sevinir, evet.
0: Subhanallah. Allah bizleri onların şefaatinden mahrum etmesin.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Bizleri onlarla cennette buluştursun. İbadetlerimizi Allah kabul eylesin.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Dilinize, yüreğinize sağlık. Programımıza şeref verdiniz hocam.
0: Allah razı olsun.
1: Çok kıymetli, değerli izleyenlerimiz. Bir programın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim bir sonraki programda sizleri burada bu ekranlarda bekliyor olacağız. Kalın selametle, Allah'a emanet olun.